Hadi öpün bana Mahmut Dökü. Sana geliyorum. Var çıkan burman gel. Gel gelmek.

Yedin bal mı canlı? Muncum can gel, karamcayı. Karamcayı, muncum masam mı canlı? Masam mı canlı? Muncum malin boy. Malin boy, muncum masya fazlalat, sülüyü masya fazlalat. Can gel, muncum kalp gel bin sıcım, yaşı gel bin sıcım, makam muncum bin sıcım, haydi gel bin sıcım. Haydi gel bin sıcım, muncum amin duvarda. Amin duvarda, muncum yorunca kavucu. Makam muncay, muncum ilma muncum karamcay. Karamcay muncum muncum bir rıdakam. Yasin cay, muncum mutluki yasin cay. Akbala yasin cay, akbala yasin cay. Sangkutu yasin cay. Mangkir bal muncat yasin cay, yasin cay.

zamanında deneyen, Ersin'deki yangı, bu kadar tembel çası, belki bu kadar tembel kapırım sebu, kurut bir şakalı yangı, tüken eken çayı, bir şakalı yangı, kumudun nebu bergel, ak şakalı yangı, mühim yasın beni manifatın göncayı, ak şakalı yangı, mühim yasın pazar, durdum okulu basın bal, bal demel dek çalı kurkulu beni manifatın göncayı.

0: geri kendilerine senin mi gel? Ağzını gazetini yazın. Buna bacan en yönden. Abacan yine olur Muhammed Resulullah'ın o havada onu yıkıda o dine nasıl İslam'ı yalan. Hep o dini bak. O bir gün mü kedi, bir gün mü kedi, bir tüse halatı bu konu. Halatı bu konu, bu konu, diyen evul var, bu konu. Sonra günüm daha kalkanı kereyle, gel üstüne gene halatı bu konu. Abacan yalan da ikon, ender makam edin, bu harfı bu konu, hepsi bu konu. Bu din, kedi bu konu, bu halik o.
1: Thank you.

sana yaslamak beni saymadı. Eğer koydan heykel önünde döneye gitsen durumda bence. O finis bak o heykel önünde döneye gitmiyor yine bunu yiyordu. O yeğen heykel önünde yoksa o da var edin. Ama bu kişi bir kohan ben neler anlattım.

0: Lan. Bana ne Osman de bunu ilgisi yala. Bana te...
1: Eyvah.
0: Bana öyle adını da... Kon yala kon moni tu gusati yinekine. Bana bu sefer de kenyini rengeyle etsin. Bana de kanak...

kelaj malik zen mali zen decek malik zen decek isa kaw decek adalaj ma wase.

wo kwadioro ya ne kodu gidman ya mo badman o ya ne kodu gidman dibiton zengor golodu ko yexengor dibuton lewa yo golodu ko yexengor balka jangi zengor e hole man fayakanu lewo kwadioro ye ne panda zengoru Ya mo kordioro jogo jiye zengoru

Ya dinliyorum. Soku fuutu wiyaani noon. Fuutu wi kubre sobo donde musoogi donde e mamudu donde e mala donde yotub jaalaalo. Oɗo wiyete Oumar Samba Gata Hammadi Belal Dela. Gorko pullo o wuuri tan duuɓi capantati duuɓi jeegom aduna o firtoto inde nden haali koko tiiɗo golluno ayi mere mere yiɗata manata mahata nafata jaafoɗa noon lefol ngol ne heewi haala soko noon ko an heewi haala seydi ba saɗa manta dima ma so tawi ala ko gollanma kala ko kalanɗama ko fena hunde fof ko kalanɗami ɗo ko gollanma sakki wonti nelal mbeɗa yettini ɗum.